0: yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler.

Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Bir pazar daha sizlerle birlikteyiz. Beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Şöyle ses ayarlarımı da yaptıktan sonra bayağı bir yükselttim sanırım yeni bir cihazdan dolayı. Ben sesi böyle kökledim diyebilirim, dilerim. Bir aksaklık olmadan programımı sunarım diye niyetlenirken buradan Leyla'lı saatlerden müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Diti Selmont Radyosu'ndan, Diti Selmont Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ. İki saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Dolayısıyla beni dinleyen herkese Leyla'lı saatlerden gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsak iki saat böyle güzel bir program geçirmek dileğiyle hep birlikte iyi pazarlar dileyerek güzel pazarlarınız olsun diyorum değerli dinleyenlerim. İnşallah öncelikle sağlığınız, keyfiniz, ruhunuz iyi ise gerisi çok da önemli değil. Bu pazarda beni dinleyen herkese yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Şöyle Volkan Konak'la başladık, Pau'yla devam ettik. Şu an kim var? Hicran Koray Avcı'yla böyle gidiyoruz bakalım. Bir söz vardı aklıma gelmedi. Nereden geldik bir yere gidiyorduk diye. İşte böyle sevgili dostlar, saatlerimiz 15-14'ü gösteriyor. Leyla'lı saatler 17'ye kadar devam ediyor. Eğer aranızda daralan, bunalan, ruhu sıkılan, mutsuz olan, ne bileyim artık aman bu hayatta çok sıkıcı, daraldım bunaldım, öf her gün aynı, her gün aynı, sıkıldım diyenleriniz varsa hemen şöyle bir farkındalığımızı en baştan şöyle vereyim bir gazı size. Sevgili dostlar, rutinleriniz nimettir. Aman da bugün diğerlerinin aynı diyorsanız ne kadar şahane, ne kadar mutlusunuz, ne kadar sağlıklısınız. Bugün uyandığınız için hemen şimdi bakacağım. Çok daha şanslısınız. Binlerce insandan çok daha şanslısınız. Sayıyı tam hatırlamadım çünkü çoğu insan. Neyse o şeylere girmeden şöyle demek istiyorum. Eğer sıkılıyorsanız, daralıyorsanız gününüzden şöyle düşünün. Günlük hayatınızda şu an bir diyaliz makinesine bağlı değilseniz, evinizden işe, işten evinize gelirken bir mezarlığa ya da bir hapishaneye, bir hastaneye uğramıyorsanız neden sıkılasınız ki? Şöyle bir yükselsin farkındalığınız. Boş boş oturmak da büyük bir lükstür bazen. Büyük bir keyiftir, büyük bir ayrıcalıktır. Varsın, bir canınız var ki sıkılıyor yani. Canın sıkılması da bizde öyle derlerdi çocukken annem. Sıkı can iyidir, canımız sıkılıyor diye sıkı can iyidir hemen çıkmaz diye. Sıkılım sıkım sıkılsanız da bakın canınız var ki sıkılıyorsunuz. Dolayısıyla canı sıkılıyorsa sıkılacak bir şey yoktur demek istiyorum. Hani rahmetli Demirel'in bir sözü vardı, o aklıma geldi. Meseleleri mesele etmediğiniz sürece mesele yoktur derdi. Ne güzel şey, sıkılıyorsak sıkıntı yoktur. umarım böyle anlatabilmişimdir, sıkmamışımdır sizleri de. Sıksam da iyidir diyerek böyle bir pazar gününe dahil olurken benim günüm çok bereketli geçti sevgili dostlar. Uzun zamandır yapmadığım bir işi yaparak, gözümde büyüttüğüm bir işi yaparak güne başladım. Sizler ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Birazdan telefon numaramızı vereceğim, hatırlatırsınız. Böyle güne epeydir yani arabamı temizledim. Uzun zamandır el değmemişti. O da garaja gideceğimden dolayı temizledim.
Dün bir arkadaşımla konuşuyoruz da diyor ki yani garajının birisi söylemiş, kadınların evleri temizdir ama genelde arabaları pis oluyor falan diye. Gerçekten bu, kendi adıma söylemek gerekirse ben de yani o kadar titizim, temizlemediğim bir yer yok. Araba söz konusu olunca bir tutukluk geliyor bana, mecburiyet olunca. Böyle can havliyle sabahleyin arabamı temizledim, saçlarımı mis gibi boyadım, boyayı da devirdim. O arada kapılarım da boyandı. Baktım üzüleyim mi ben buna dedim, bembeyaz kapılarım yeni boyanmıştı. Baktım saç boyası sıçradı sağa sola, Allah'ım dedim iyi ki mobilyalara gelmedi diyerek kendimi teselli ettim. Dedim boyarım artık diyerek üzülmedim, üzülmedim. Böyle mis gibi temizlenmenin, keyiflenmenin, yenilenmeyi, sonra güzel bir duşu yaptım. Sonrasında o arada kimden dinledim? YouTube'da bir video dinledim. Birazdan sizlere de söylerim ne dinlediğimi. Hazırlandım, giyindim, kuşandım. Mikrofonumun başına oturdum. Sizlerle birlikte güzel düşünerek, güzel konuşarak iki güzel saat geçirmeye niyetleniyorum. Sizler de lütfen canınızın, hayatınızın, kendinizin kıymetini bilerek şöyle güzel bir köpüklü bir kahve yapın kendinize, ya da ne arzu ediyorsanız bir çay koyun, bir soğuk bir tatlı alın, bir şeyler yapın ki sadece kendinize, sevdiğiniz bir kokuyu sürün, sevdiğiniz bir elbiseyi giyin, bir saçınızı tarayın, bir modelini değiştirin, bir arkadaşınızı arayın, bir annenizi babanızın ne hali var, nasıllar, iyiler mi diye sorun, hal hatır edin, ya da sevdiğiniz birine güzel bir sürpriz yapın. O kadar kolay ki. Bakın gününüz nasıl farklılaşacak, nasıl güzelleşecek. Böyle sizlere de örnek olsun, motive olsun diyerek böyle programa başlarken yine birbirinden özel, güzel şarkılar gelecek tabii ki. Eğer Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, sizler de benimle birlikte bu keyfe ortak olmak istiyorsanız 088 16 66 777 088 16 66 777 bu numaradan da stüdyomuza bağlanabilirsiniz. Arzu ettiğiniz şarkıları, türküleri, sazları, cazları ne arzu ediyorsanız bana iletebilirsiniz. Tabii ki duygu ve düşüncelerinize de açık bir program. Her türlü sohbete, muhabbete ortak olabilirsiniz. Sizden gelen önerilerle de buradan birlikte keyifli anlar geçirmek dileğiyle güzel bir saat diliyorum. Bakıyorum bu arada da neredeyse 20 dakikayı geride bırakmışız. Şöyle de listeme, çalma listesine de göz atarken sanırım zaten müziğin sesini arka fondakini iyice bir kıstım ki sesim anlaşılsın diye. Kim gelsin, kim gelsin derken şöyle hatta bir geçiş yapayım. Kimler varmış listemde bir göz atayım. Geçen de dinlemiştim sevdiğim. Şimdi tek tek kontrol ediyorum. Kimler var, kimler yok. Şöyle hareketlenelim, bereketlenelim istiyorum. Sildim mi? Silmedim herhalde. İnşallah program bitmeden bulacağım ama bulamadım ya. Ne olduysa bakayım. Allah Allah. Bakar körlerden miyim acaba? Olabilir. Hani insan karşısındakini görür de bulmuşum ya, bakar körlerdenmişim sevgili dostlar. Hani bakıp da görmezsiniz gözünüzün ucunu. Hani bir de nankör çıkmıştı ya. Gerçekten bir şey, şunu da söylemek istiyorum. Bir insan bir şeyi görmek istemiyorsa ne yapsanız faydasızdır. Yani hani anlayana sivrisinek saz, anlamayana ben bunu başka söylerim de. Neydi, normalini unuttum, başka söyleye söyleye. Davul zurna az. Kibarlığımı da üzerimden bırakmadan farklı boyutlarla.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, APO ve Sibel Can eşliğinde dinledik Kıyamam. Böyle fırından taze taze çıkmış güzel bir şarkıydı. Klibi de çok güzel. İkisi de çok sevdiğim sanatçılar arasında. APO'ya da, Ener Çevi'ye de, Velet'e de bayılıyorum değerli dinleyenlerim. Sevgili dostlar, sizlerle paylaşmak istediğim küçük bir bilgi var. Onu paylaşmak istiyorum ama onun öncesinde radyolarını henüz açanlar için telefon numaramızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Leyla'lı Saatler'e bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz, arzu ettiğiniz müzikler varsa 088 16 66 777 088 16 66 777 bu numaradan da bağlanabilirsiniz değerli dinleyenlerim. Şimdi sizlere küçük bir bilgi vermek istiyorum. Belki bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Pardon. Arkadaşlar, yakında telefon numaranızı vermeden size WhatsApp mesajı atabilecekler. Sistem henüz işleme başlamadı ama yakında başlayacak. İsimlerinizi alın şimdiden. Sizden önce kimse almasın. İsim, soy isim olarak kaydedersiniz. WhatsApp ayarlarınıza girip profilinizi düzenleden bunları ayarlayabilirsiniz. Profilinizde kullanacağınız adınızı, mesela ben yaptım Leyla Bağ diye. Yani WhatsApp'ta artık Instagram, Facebook gibi, diğerleri gibi böyle isimle telefon numarası vermeden mesaj gönderebiliyorsunuz tabii ki. Şimdiden bunu sizlerle paylaşmak istedim ve aslında biraz bir şey daha söyleyecektim ama ne söylemiştim sizlerle paylaşmak için? Evet, ne dinlediğime bakalım. Vallahi listede o kadar şey var ki önüme çıkanı bazen seçmeden dinliyorum. Bazen de bilinçli bir şekilde arama yapıp o şekilde. Psikolog Gökhan Çınar'ı dinlemiştim. Yalnızlıkla ilgili bir videosunu izledim. Tavsiye ederim. Ya şöyle, sizler de bir kahve eşliğinde, bir çay eşliğinde, illaki benim dinlediklerimi değil, kendinize, kendi ilgi alanlarınızda güzel bir şey dinleyebilirsiniz. Ufkunuz açılır, bakış açınız değişir, hayat belki daha farklı anlamlarla ulaşır sizlere. Gelişirsiniz, dönüşürsünüz, bir şey kaybetmezsiniz değerli dinleyenlere. Bunu da söylemek istedim, paylaşmak istedim. Şimdi listemde Hadise var, ara beni diye. Evet, ara beni. Sizler de arayın beni ya, niye aramıyorsunuz? Mesela bazen çok karşılaşıyorum ben bununla. Bir ortama giriyorum, çok girmem de, girdiğimde de böyle iş güzel tepkiler alıyorum. Bilmiyorlar bazen benim program falan yaptığımı girdiğim ortamda. Aa, o sen miydin falan, biz seni dinliyoruz, bak şuradan buradan, iyi dinliyorsanız neden aramıyorsunuz değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, canlarım, ciğerlerim. 088 16 66 777 burada tuşlara basıyorsunuz, telefonu ben açıyorum. Yani madem dinliyorsunuz, hani ara beni, ara beni.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, Ali Can'dan dinliyoruz. Yandım Ayaman Ayaman şarkısını. Yanmayanınız yoktur herhalde aranızda. Herkes yanmıştır diye düşünüyorum bir yerlerinden, bir taraflarından. Hani sevgili Müslüm Gürses'in bir şarkısı var ya, hangimiz sevmedik diye. Yanmayanınız yoktur diye düşünüyorum. Valla beni yakan ateşi ben alıp kendime ışık yaptım. Sizlere de sizi yakan ateşi alın, kendinize ışık yapın, tac edin, önünüze bakın derken öyle böyle ilk saatin de sonuna geldik değerli dinleyenlerim. Yaklaşık 58 saniye sonra haberlere bağlanıyoruz. Dolayısıyla müziğin ve enerjinin frekansı 107.2. Ditis Almont Radyosu'nda kalın, Leyla'lı saatlerde olun. Bizimle olmanın keyfine varın. Kendinizin de kıymetini bilin. Az sonra, haberlerden sonra saat 16'da canlı yayında Leyla'lı saatlerde tekrar buluşmak üzere diyorum.

0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.

Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Saat 16'daki canlı yayından Leyla'lı Saatler'den beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Dilerim güzel bir saat geçiririz birlikte diyerek saat 16'daki Leyla'lı Saatler'den de beni dinleyen herkese sevgi ve selamlarımı gönderirken yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Ditis Helmond Radyosu'ndan, Ditis Helmond Stüdyosu'ndan ben Leyla Bah. Bir saat boyunca saat 17'ye kadar sizlerle birlikteyim. Şöyle selam aşkla girdik. Onunla mı girdik? Yok canım, onunla girmedik. Allah'ım ne olacak? Bir B12'me mi baktırsam? Tabii ki girmedik onunla. Biz başka şeylerle girdik. Üçüncü, dördüncü şarkı sanırım. Neyse, ben açılışı onunla girdiğim için aklımda o kalmış. Şu an dinlemekte olduğunuz şarkı Selam Aşk. La Rouve'dan dinliyoruz. Böyle eskilerden bakalım, yayınlayalım dedik. Bazen eskilerin de tadı bir başka oluyor sevgili dostlar. Sohbetler ve bazen filmler, müzikler, böyle tadı damağımızda kalan anılar. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, arabadayız, o yanımda oturuyor falan. Konuşurken oradan buradan aklımıza nereden geldi bilmiyorum ama şu geldi o anda, ben burayı anlatırken o gelmiyor bana işte nasıl geldiği. Ne kadar geldiyse size o kadar aktaracağım. Konudan konuya geçerken eski çocukluğumuzdan, halimizden, hani bir de böyle güzel arkadaşlıklarımız olur ya, ahiretlik deriz onlara. Var mıdır bilmiyorum ahiretlik olanlarınız. Konuşurken böyle nasıl çıktı bilmiyorum. Şu an hatırlamıyorum, sadece kan kardeşliğimiz aklımıza geldi. Küçükken neler yaptığımızı gerçekten ya bilmiyorum. Küçükken ben hatırlıyorum, yani çocukken kan kardeşi olurduk biz. Şimdi bir arkadaşımın yanlışlıkla eli falan kesildiğinde kan akmaya başladı. Direkt şu derdi, ya sen de kes de şöyle kanlarımız birleşsin, kan kardeşi. Psikopat mıydık neydik ya, kesiyorduk. Yemin ediyorum kesiyorduk yani, ya iğne batırıyorduk. Şu an şahsen yapamam onu, yani yapmak da istemem herhalde. Böyle kimin eli kanarsa hadi sen de kes falan, böyle bir bakalım, bir iğne batıralım falan da kan kardeşi oluyorduk artık o zaman. Ya ne temiz düşüncelermiş, aklımıza bakın yani, kanlarımızı birleştiriyorduk. Böyle şeyler geldi, nereden geldi onu da bilmiyorum ama böyle gelen gelene sevgili dostlar. Akıl bu, şöyle bir saat kendinizi gözlemleseniz, vallahi bir şey düşünmeden, yani şöyle düşüncelerinizi gözlemleseniz aklınız çıkar. Hani İnsanoğlunu da test etmişler, böyle 10 dakika hiçbir şey yapmadan otur diye, mümkün değil, öyle bir dünyada yok. Böyle işte eskilerden neler vardı neler, biraz nostalji mi yapsak acaba radyolardayken? Değerli dinleyenlerim, bu arada Leyla'lı Saatler'e bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 088 16 66 777 088 16 66 777. Ne var ne yok bugün pazar günü, neler yapıyorsunuz, ruhunuz, keyfiniz, enerjiniz dilerim iyidir, gününüz bereketlidir diyerek, bereketlenmediyse de hala gün bitmiş değil, hala devam edebilirsiniz. Bugün düşünün bakalım, bugün sizi ne mutlu etti, şöyle bir yazın, bir tartın, biçin, bugün nelere şükretmeniz gerekiyor ya da nelere üzülmeniz. Mesela ben bugün böyle bir, dediğim gibi biraz önce, bir saçımı boyayayım derken evi de azıcık boyadım galiba. Elimdeki şişeyi düşürünce şöyle bir foşurt diye çıktı. Allah'ım simsiyah boyalar, bembeyaz kapılara, Allah'ım çıkmıyorlar. Şimdi çıkmıyor. Baktım Allah'ım her şey de yeni boyanmış falan. Şöyle baktım, kapı bana bakıyor, ben kapıya bakıyorum öbür falan. Leyla dedim, buna üzülelim mi üzülmeyelim mi? Ya dedim, bu üzülünecek bir şey değil, üzülmeyelim. Ben bir durum başıma geldiğinde önce bakıyorum, üzülmeye değer mi değmez mi, çözümü var mı yok mu. Ha biraz yoruluyoruz çözüm bulurken, olsun canımız sağ olsun, keyfimiz yerinde olsun, saçı da boyadık, kapıyı da boyadık, çok şükür mobilyaları boyamadık, yani o da bir beceri diyerek, yani kurtulduk o şekilde. Şöyle küçük mutluluklardan kendinizi
sebeplenin onlardan. Çok büyük şeyler aramayın. İnanın böyle zaten böyle mutluluklar küçük şeylerden oluşuyor. Hepimizin gözü yükseklerde, orada, burada falan diyoruz ama inanın o hani böyle hayalini kurduğunuz evlerde yaşayanlar, parası çok olanlar, arabaları, atları olanlar, yemin ediyorum bazen sizdeki mutluluk onlarda yok. Ciddi söylüyorum bak. İstatistikler de bunu gösteriyor. Çok fazla para insana mutluluk getirmiyor. Yani onun da bir limiti var. Kaç bin dolardı, 10 bin dolar mıydı hatırlamıyorum. Onu geçince öylesi, o geliriniz onun yükseğine çıkınca olmuyormuş. Neyse, yani mutluluk aslında bakış açınızda gizli, dediğim gibi. Her şey çok basit. Ben ağacımda böyle kuşların yuva yaptığını görünce mutlu oluyorum. Öttüklerini duyunca mutlu oluyorum. Ne güzel böyle hayatım, yok ilk defa mıydı, yok bilmiyorum, ilk defa da olabilir, salatalık. Salatalıkların meyveleri dökülmüş, böyle küçük küçük salatalıklar oluşmuş, ona da çok mutluyum. Ne diyeyim yani, bir sürü şey mutlu edebiliyor insanı, şükürler olsun, hamdolsun diyerek yayına kimle devam ediyoruz? Sesi de kıstığım için hadi gel gezelim demiş. Gezelim bari.

günaydın arkadaşlar, ben DJ'niz Cengiz. Bu güzelim havada radyonun sesini açıyorsun. Yepyeni Kadir featuring Hediye. Rampapa.

0: Evet dostlar, değerli dinleyenlerim, saatlerimiz 16.35'i gösterirken sizlerle paylaşmak istediğim güzel konular var. Faydanıza olsun diye sizlerle paylaşmak istiyorum program bitmeden. Şu anda dinlemekte olduğunuz şarkı da Tutsakmış, İlyas Aldan geliyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, birisi şöyle demişti: bütün gününüzü bir balık pazarında geçirirseniz, tek bir balığa dokunmamış olsanız bile üzerinize balık kokusu siner. Ama gününüzü bir parfüm mağazasında geçirirseniz, hiçbir şey satın almasanız bile üzeriniz mis gibi kokar. Çünkü bulunduğunuz ortam zamanla sizi etkiler. Sürekli şikayet eden insanlarla vakit geçirirseniz, bir süre sonra her yerde olumsuzluk görmeye başlarsınız. Sürekli bahane üreten insanlarla zaman geçirirseniz, siz de değişmekte zorlanabilirsiniz. Ama harekete geçen, üreten ve çözüm odaklı insanlarla birlikte olursanız, siz de harekete geçmek için ilham alırsınız. Minnettarlık duygusunu yaşayan insanlarla vakit geçirirseniz, hayatınızdaki güzellikleri ve fırsatları daha kolay fark etmeye başlarsınız. Çünkü içinde bulunduğunuz ortamın enerjisi ve etkisi siz ayrıldıktan sonra bile sizinle kalır. Değerli dinleyenlerim, dediğim gibi, hani 4 tane spor yapan arkadaşınız varsa 5.'si siz olursunuz. 4 tane okuyan arkadaşınız varsa 5.'si siz olursunuz. Ama 4 tane şikayet eden arkadaşınız varsa 5.'si siz olursunuz. 4 tane böyle hiç ilgisiz, alakasız, boş boş gezen arkadaş, onlardan da siz, çünkü etkilenirsiniz. Dediğim gibi, bulunduğunuz ortam sizi belirler. Şöyle bir girdi çıktı. Na bakın bakalım, kimlerle görüşüyorsunuz, kimlerle neler konuşuyorsunuz, neler okuyorsunuz, neler dinliyorsunuz, hayatınızdaki insanları bir göz atın diyorum. Vallahi ben hayatımın bu dönemi, herhalde birçok dönem böyle bir foşur foşur temizlik dönemindeyim. Hayatıma hizmet etmeyen eşyalar olsun, insanlar olsun, çıkartıyorum hayatımdan. Gerçekten yeniden böyle bir resetleniyormuş gibi bazen kendimle bir toplantı yapıyorum. Ne yapalım Leyla diyorum, yani nasıl devam edelim, neler dinleyelim, neler konuşalım, kimlerle görüşelim ya da görüşmeyelim. Şöyle kendinizle bir toplantı yapın, hayatınızı yeniden düzenleyin, girdi çıktısına bakalım. Bunu derken okuduğunuz kitaplar, görüştüğünüz insanlar, dinlediğiniz müzikler, seyrettiğiniz filmler, hepsi sizin ya olumlu ya da olumsuz bir şekilde hayatınıza yön verecektir, etki edecektir. Siz bilirsiniz, benden tavsiye şu biricik hayatınızı dilerim. Gönlünüzce yaşarsınız. Bir hedefi olmalı insanın bence. Yani mutluluk nedir deseniz, yani öyle parada pulda insanlarda falan değil. Hedef belirleyin. Gerçekten değerli değil. Kendinize bir hedef belirleyin. Bakıyorum şimdi, şöyle eskilerden geliyor. Hakim Bey'miş. Listeme kimler var, kimler yok. Yayın akışına bakarken istediğim bir şarkı vardı ama gelsin bakalım. Hasret şarkısı.
1: Leyla ile Leyla'lı saatler. Leyla ile Leyla'lı saatler.

boş konuşurlar. Dırı dırı dırı dır. Dırı dırı dırı dır. Dırı dırı dırı dır. Çenesi düşükler.

0: Boş konuşurları dırı dırı dır. Çenesi düşükleri vırı vırı vır.
1: Evet dostlar, değerli dinleyenlerim. Bu pazarda öyle böyle derken bir Leyla'lı saatlerinde sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Dilerim gönlünüzce güzel bir iki saat geçirmişsinizdir ümidiyle. Size her zaman söylediğim gibi, her zaman hatırlattığım gibi, yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, sofranızdan bereket eksik olmasın. Sevmekten, gülmekten ve dua etmekten vazgeçmeyin. Sizi önemseyen insanlara da değer vermeyi unutmayın değerli dinleyenlerim. Az sonra Neşeli Pazar var. Dolayısıyla müziğin ve frekansın Ay son dakika golü yemesem iyiydi ama kafa bim. Neyse, hemen toparlıyorum. Duymadınız, görmediniz. Müziğin ve enerjinin frekansı Titiz Almont'ta kalın. Neşeli Pazar'da kalın. Haftaya Leyla'lı saatlerde tekrar buluşmak üzere diyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dostlarımız. Neşli Pazar ve TikTok'ta sizlerle yine birlikteyiz. Bugün de canlı yayındayız. Evet, TikTok'ta da ayrılmayacağız. Yani her hafta böyle sizlerle yayın yapacağız. Evet, Bülent Şahitaş'ın yeni albümlerden bir tanesi Elleri Yukarı Ol, Teslim Ol. Gerçekten böyle mi? Güzel albümlerden bir tanesiydi. Evet, Neşli Pazar başladı diyoruz. Neşli Pazar şu an Avrupa saatiyle 17, Türkiye saatiyle 18'den ve Türkiye saatiyle 20'den, Avrupa saatiyle 19'dan 2 saat boyunca, evet 2 saat boyunca sizlerle birlikteyiz böyle. Evet, Neşli Pazar derken güzel parçalardan gelirken şöyle sıradaki parçamıza bir bakalım ne geliyor. Evet, hangi parçası geliyor mu? Şöyle uzaktan bir bakamıyorum. Bir bakayım. Evet, Gültekin İpekli'den gelecek güzel bir parça. Rumeli parçası mı diyoruz? Evet, Rumeli parçasından bir tanesini çalalım o zaman. Gelsin bakayım.
1: Görünce aşık oldum o güzel gözleriyle.
2: Neşeli

gözüm sende derken herkes bizim gözümüz sende diyor. Evet sana bir bakıyoruz. Bazen TikTok'ta arkadaşlarımız yazıyor. Ama bazen burada şu an canlı yayın yaptığım için sizlerle ben Neşile Pazar olarak davet edemiyorum. Yani sizlerden özür dileriz sevgili dinleyicilerimiz. Sadece bizden şu an Neşile Pazar olarak 2 saat program yapıyoruz. Evet, TikTok'ta arkadaşlarımıza da buradan kucaklarınızı selamlar derken isteklerinizi de yazabilirsiniz sevgili dostlarımız. İsteklerinizi şuradan okuyabilirim. Yani şu an yaklaştırmak için. Veya da sizler de bizi WhatsApp adresimizden WhatsApp adresimizden isteklerinizi yazabilirsiniz. Evet, 00 31 653 20 50 46'ya isteklerinizi, yani yurt dışından arayan dinleyeceğimiz, TikTok'tan arayan dinleyeceğimiz bize isteklerinizi yazabilirsiniz. Biz de hemen isteğinizi yayınlayalım diyoruz. Derken şöyle güzel bir

0: dert, dert çekecek adam değilim.
1: Neşeli saatler.
2: Evet, Bahadır'dan dedik, ben bir adam düşü bu hallere düşecek. Adam mı değil dedi, gerçekten güzel parçalardan bir tanesiydi. Evet sevgili dostlarımız, şu an WhatsApp'ımızda Türkiye numarası var. Evet, Türkiye numarasına arayan dinleyicimiz yazmış. Merhaba DJ demiş. Programın güzel diye yazmış. Vallahi gerçekten ismini şöyle bir bakıyorum. Mert. Evet, Mert arkadaş. Nereden katılıyorum Mert arkadaşım? Bakayım şöyle bir bakıyorum. Ankara'dan katılıyormuş. Evet, Ankara'dan bizi TikTok'tan dinliyormuş. Evet, ben de şu an TikTok'ta beni dinliyorsan canlı olarak sana selam diye gönderiyorum Mert arkadaşım. Evet, sıradaki parçayı sana armağan edelim o zaman. Neşeli Pazar, dünyaya açılan ses, yani dünyaya açılan sesimiz yaklaşık böyle güzel programla yapmıyoruz. Şu anda yakında TikTok'ta da açılışımızı tamamen yapacağız. Şu an 2-3 haftadır TikTok'ta yayın yapıyorum. Ve bakalım Mert arkadaşımızla şu sıradaki bilgisayarında hangi parça gelecek? Ayten Alman'dan geliyor. Bakayım hangi parçası? Bence şöyle 45'lik plaklardan bir tanesi gelsin bakayım.

Evet, ben böyleyim, ben böyleyim. Ayten Alman'dan dinledik, güzel bir parçaydı. Sevgili dostlarımız, Mert arkadaşımız Hüseyin'i gönderdik. Evet, şu an biraz evvel arkadaşımız, TikTok'taki yazan arkadaşımız Müslüm Baba'dan istemiş. Şöyle güzel bir Müslüm Baba'dan gönderirsen demiş. Biz şu an hemen yazla geçiverdi ama şu an kimi? Evet, Müslüm Baba'dan size armağan olsun diyoruz. Gelsin bir Müslüm Baba'dan da bir parça. Bakalım hangi parçası geliyor? Evet, Sevda Yüklü Kevran diyor. Sevda Yüklü Kevran. Evet, bu parçaya özenerek Neşeli Pazar'dan sizlere geliyor. Evet, Neşeli Pazar'a katılmak istiyorsanız sevgili dostlarımız 00-31-653-2050-46'ya WhatsApp'larını gönderebilirsiniz. İsteklerinizi de yazabilirsiniz. Hadi bakayım. Sevda Yüklü Kevran diyor. Müslüm babamızdan geliyor.

Evet sevgili arkadaşlar, sizlere çok teşekkür ederken bir de böyle arayan arkadaşımız ve Bülent Sert Müslüm babamızdan istemişti. Evet, onu da gönderdik. Sevda Yüklü Kevran dedi. O parçayı gene armağan ettik. Ve sıradaki parçalarımıza bakarken, şöyle Facebook'umuzdan isteklerimize bakarken bir tane daha istek var. Onu da hemen hazırlarken sizlere anons edeceğim. Evet, şu an bir bakıyoruz. Barış Boncu geliyor. Vallahi güzel parçalardan. Rahmetli Barış Boncu'dan geliyor. Dinleyelim bakayım.

Evet, Bilal Saygın, evet şu an TikTok'ta dinliyormuş. Evet Elif, bakayım bu Kurtkaya, evet yayını çok beğeniyormuş. Evet kendine de çok teşekkür ederken, evet sıradaki Bilal arkadaşından Elif arkadaşımıza rahmetli Nur babamız, ay Nur pardon, Adnan babamız gelsin diyoruz. O parçayı da kendine armağan edelim o zaman. Dokunmayın diyor, dokunmayın bana diyor. Evet hemen gönderelim o zaman sevgili dinleyicimiz. Dokunmayın bana.

0: Neşeli Saatler.
1: Atan babamızda rahmetli eylesin derken gerçekten böyle damar şarkılardan bir tanesi. Damar, evet damar. Evet, bu parçaları sizlere armağan ettik sevgili dostlarımız. Çok güzel beğeniyorsunuz. Evet, hepinize de çok katıldığınız için teşekkürler diyoruz. TikTok'ta şu an bizi canlı yayında dinliyorsunuz. Evet, biraz evvel bakıyorum. Şu an SMS geldi. Şu an bir bakıyoruz. Evet, Murade Hanım'a çok teşekkürler. Dokunmayın bana diyor. İyi yayınlar abim diyor. Evet, iyi yayınlar. Kendine de bol bol parçalar. Evet, bu parçada güzel bir Karadeniz türküsü gider mi? Gider geldi, gerçekten gider geldiniz. Evet, bu parçayı da Murade Hanım'a gönderelim o zaman. Şöyle bir Karadeniz türküsünü dinleyelim o zaman. Gelsin bakayım.
2: İstanbul sokakları.
1: Vallahi İstanbul sokakları ama burası da neşeli.

Vallahi gerçekten böyle Karadeniz türküsü var mı yani? Gerçekten seviyorsanız olmaz olur mu ne? Neşeli pazarda olmaz olur mu? Evet, Murade Hanım'a da çok teşekkür ederken kendi parçasının, kendi yöresinin türküsünü çaldık. Evet, Karadeniz türküsülerde, Karadeniz türküsünde burada ayırmıyorum. Yani gerçekten Türkiye'nin 81 ilinin parçalarını, evet 81 ilin parçalarını doğusundan tut güneyine, batısından kuzeyine kadar nerede olur? Neşli pazarda olur diyorum. Hadi bakayım, Murat Hanım'a çok teşekkür ederken sizlere de buradan selamlar diyoruz. TikTok'ta arkadaşlarımız Helmut FM'den böyle dinliyorsunuz. Evet, sıradaki parçamızda bir bakıyoruz. Önce telefon numaralarımızı unutmayalım sevgili dostlarımız. 0031 653 20 50 46. Yani yurt dışından arayan dinleyeceğimiz, TikTok'taki arayan dinleyeceğimiz bu numaradan bize WhatsApp'la ulaşabilirsiniz derken sıradaki parçamıza bir bakıyoruz. Ne geliyor? Şöyle bir bakalım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken gel gel cebimden gel dedi, güzel bir parçaydı. Karadeniz Türklerden bir tanesini seviyorsanız söyle bakıyoruz. 11 dakikamız kalmış birinci saatimizin programımızın. Evet, ikinci saatte de devam edeceğiz. Evet, sizler de biliyorsunuz Türkiye saatiyle 20'ye kadar, Avrupa saatiyle 19'a kadar buradayız diyoruz. Derken şöyle bir dinleyicimiz bir tane listeme yazmış. Evet, Murat Bey, merhaba Murat abi demiş. Bir Adın Yaman türküsü de çalarsan iyi olur demiş bizlere. Evet, WhatsApp'tan göndermiş bizlere. Kim göndermiş? Şöyle bir bakıyorum. Ziya, evet Ziya arkadaşımız göndermiş. Adın Yaman türküsü. Gerçekten Adın Yamanlı. O zaman hemen gönderelim o zaman. Bekletmeyelim dinleyicimize. Evet, sizler de buradan kucak dolu selamlar. TikTok'taki arkadaşlarımıza da selamlar derken şöyle bir Adıyaman türküsünü gönderelim o zaman. Gelsin bakayım.

0: neşeli saatler.
1: Evet, neşeli saatler devam ederken sevgili ustamız Ziya arkadaşımızdan listelerini hemen gönderdik. Evet, Adıyamanlı. Evet, kendisi de Adıyamanlı olduğu için sonradan Antepli. Evet, vallahi gerçekten kendi kökenini unutmayacaksın. Adıyamanlı. Evet, şöyle bakıyoruz, saatimiz 5 dakika kalmış birinci saatimize. Evet, sizlerle de birlikte devam ediyoruz. Nereye kadar? Avrupa saatiyle, Türkiye saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'ye kadar buradayız diyoruz derken şöyle bir Ceylan'dan dinleyelim o zaman, 5 dakikamızda Ceylan'a bırakalım diyoruz. Bir Sivaslı'ya uğradım diyor. Gelsin bakayım.

En son bir dakikamız kalmış. Evet, haberlere bağlanacağız. Flamanca haberlere. Derken şöyle bir bakıyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet, haberlerden sonra sizlerle birlikte olacağız. Bekleyin. Evet, bir yere kaybolmuyorsunuz.

0: neşeli saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, attım çamaşırı, sıkıştırdım mangeli dedi gerçekten ha şu gerçekten böyle nasıl desem, bazen ben de biliyorsun sevgili dostlarımız Karadeniz Türkiye sözüyle yani konuşuyorum bazen. Bazen diyor ki sen ne arkadaşım Karadenizli misin, nereli misin diyorlar. Gerçekten ben Karadenizli değilim sevgili dostlar. Ben Akdeniz bölgesindeyim. Evet, Akdeniz bölgesinden Kahramanmaraşlı. Evet, Kahramanmaraşlıyım. Sizler de buradan duyuyorsunuz. Evet, bütün Kahramanmaraşlılara buradan kucak dolu selamlar derken ve Türkiye'nin 81 iline de buradan kucak dolu selamlar derken Avrupa'dan, evet Avrupa'dan Neşeli Pazar devam ediyor.

Evet, hadi bakalım ikinci parçamız Bilal Bilal Bilal Hancı'dan gelecek, Sevda Bölgesi diyor. Gerçekten Sevda Bölgesi var mı? Olmaz olur mu ya? Neşeli Pazar'da olmaz olur mu derken hemen gönderirim o zaman. Bu parçayı da bakayım kimler geldiysin, bakayım şöyle çalıyoruz.

Sevgili dostlarımız bir SMS var. Merhaba Murat abi demiş. Şu an Rize'nin Eğitim'den dinliyoruz. Anşe Hanım'dan geliyor. Güzel bir parça. Evet, Anşe Hanım'a da çok teşekkür ederken. Evet, şu an programın çok güzel ve şu an sizi de TikTok'ta da izliyoruz. Evet Anşe Hanım, sizi de çok teşekkür ederken. Güzel bir parçayı bana armağan edersen bütün sevgilerimle, bütün sevdiklerime gelsin demiş. Vallahi ben gerçekten hemen gönderirim o zaman. Evet, TikTok'ta arkadaşlarımıza da buradan davet yazıyla ama şu an onları biz davet edemiyoruz. Şu an canlı yayındayız. Canlı yayında olduğum için isteklerinizi yazabilirsiniz.

0: Neşeli saatler.
1: Evet, neşeli saatler dolanay dolanay güzel bir remix parçalardan bir tanesini sevgili dostlarımız ve neşeli pazar devam ederken TikTok'taki arkadaşlarımıza da buradan kucak dolu selamlar derken şu an Uğur arkadaşımız katılmış. Evet, selamlar derken hemen Uğur arkadaşımıza da selam gönderirken sıradaki parçaya kendine armağan edelim şu an bizi dinliyorsa. Evet, sıradaki parçamız bakıyoruz şöyle sağımıza solumuza bakıyoruz. Kar yağıyor, kar üstüne diyor. Vallahi gerçekten güzel parçalardan bir tanesi. Vallahi kar yağıyor, kar üstüne diyorken. Deneyelim bakayım o zaman. Deneyelim o zaman güzel parçayı. Gönderelim o zaman. Gelsin bakayım parçamız.

Fork mu desem, tar mı desem, gerçekten güzel bir hareketli parça değildi ama olsun, sorun değil. Seviyorsanız bir de dinleyicimiz bir bakıyorum. Filiz Hanım'ın istemiş, şöyle bir damar parça çalasan olursa Murat abi demiş. Evet, Filiz Hanım'a da çok teşekkür ederken kendine şöyle bir Fatih Kısa Parmak'tan dinleyelim o zaman. Hangi parçasıymış? Mor Salkımlı Sokaklar diyor. Gelsin bakayım Filiz Hanım'a da bu parça gelsin diyoruz.

akşam da sensizliği analara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

0: neşeli saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, Filiz Hanım'a da çok teşekkür ederken buradan güzel bir Fatih Kısaparmak'tan Mor Salkımlı Sokaklarda dedi, güzel bir parçaydı. Evet, bu parçayı kendine armağan ettik ve TikTok'ta arkadaşlarımıza da buradan şöyle bakıyoruz. Güzel güzel katılanlar var. Şu an katılanlara da çok teşekkür ederken. Evet, şöyle bir Aslı Şahin'den de dinleyelim mi? Dinlemez olur muyuk? Gerçekten böyle. Aslı Şahin'den ne diyoruz? Hangiymiş? Vallahi ben söylemeyeyim parçasının adını. Çalsın bakayım, gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Nesine kandın, nesine yandın dedi. Nesine ya bilmem ne. Gerçekten Aslı Şahin'den dinledik, güzel bir yuva. Gerçekten kimsenin kimsene takılmayacaksınız. Kimsenin kimsenin şeyine yapmayacağım. Nesine kandım diyor. Gerçekten böyle, böyle mi yani? Olsun diyoruz sevgili dostlarımız. Güzel bir parçalardan devam ederken şöyle bir bakalım katılmışlar arkadaşlarımıza bakıyoruz. Evet, Emirhan. Erdal yazmış, Canan yazmış. Evet, katılanlar bunlar çok güzel parçalar. Evet, sizlere şuradan güzel bir parça gönderirim o zaman. Evet, isimlerini söylediğim arkadaşlara. Evet, Neşeli Pazar devam ediyor.
0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ediyor derken şöyle bir Sibel Can'dan bir parça dinleyelim mi? Dost bildiklerim diyor. Dost bildiklerim. Gerçekten dost olanlar var mı? Olmaz olur mu yani gerçekten yani? Hayatta dostu. Dostunu seçerken kaç tane bir yerine dikkat edeceksin. Her şeyine dikkat edeceksin. Dost demek, dostluk demek. Dosta her zaman güvenemezsiniz. Gelsin bakayım. Güzel parçalara devam ederiz.

0: neşeli saatler.
1: Ah, Sibel Hanım'da böyle arabesk paçaklardan biri var mı ya? Dost bildiklerim. Gerçekten dost olanlar var, dost olmayanlar var. Yalancı olanlar var, yalancı olmayanlar var. Gerçekten dostun insanı var mı? Olmaz olur mu yani? Kan kardeş olanlar, kan kardeş olanlar var mı? Yani hakiki kendini içinde olan arkadaşlar var mı? Dost bildiklerim. Yani herkese dost olmak kolay değilmiş yani gerçekten. Evet sevgili dostlarımız, şöyle bir bakıyoruz. TikTok'ta arkadaşlarımıza da kucak dolu selamlar derken kaç kişi bir şu an davet istediyor ama şu an yayında olduğumuz için sizlere yayını yapamıyoruz. Evet, sadece isteklerinizi çalabiliriz, isteklerinizi yazabilirsiniz. Şu an bakıyorum. Murat Uzun, evet adaşım Murat Uzun bizi dinliyormuş, katılmış bize. Ona da şu an sıradaki parçayı armağan edelim o zaman. Sıradaki parçamız bakayım Emmoğlu diyor. Emmoğlu gelecek. Güzel parça. Aslı Ülker'den dinleyeceğiz. Gelsin bakayım Emmoğlu.

Evet, güzel bir arkadaşımız Murat Uzun arkadaşımıza gönderdik. Evet, biraz evvel dinleyen dinleyicimiz, bayan dinleyicimiz Elif Kurtkaya'ya da çok teşekkürler derken katıldı bize. Şu an bir bakıyorum, katılanlar var diyor. Evet, gerçekten şöyle bir bakıyoruz. Evet, Deşili Pazarı'nın saati 2, son 15 dakika kalmış. Evet, o son 15 dakika sonra size vereceğiz. Evet, bir dinleyicimiz yazmış ki biraz evvel, dost bildiklerim mi dedi, parça vardı biliyorsunuz. Onu çalmıştım. Bakalım ne diyormuş dinleyicimiz. Bu zamanlar dost arkadaş yok diyor. Her şey menfaat diyor. Gerçekten menfaat olan arkadaşlarla dost olur mu yani? Bence olmaz. O arkadaştan 100 adım mı desem, 1000 adım mı desem geri durman lazım. Menfaati olan arkadaşlardan uzak durmanızı isteriz. Gerçekten. Menfaati olmayan arkadaşlara da şöyle can gibi katılman lazım ki de. O arkadaş arkadaşlıkıdır. Menfaati çıkar mı olmayanlara? Yani. Evet, bu arkadaşımıza çok teşekkür ederken sıradaki parçayı gene armağan ederim o zaman. Şöyle bir gene Karadeniz türküsü mü gelsin? Şöyle bir bakıyorum.

0: neşeli neşeli saatler.
1: Evet, Borsalı Leman, Borsalı Leman dedik. Bütün Lemanlara geldi bu parça sevgili dostlarımız. Evet, güzel parçalardan bir tanesiydi. Bakıyoruz, son 9 dakikamız kalmış. Evet, Neşeli Pazar'ın programının son ikinci saatinin 9 dakikası kaldı diyoruz. Evet, şöyle bakayım, Neşeli Pazar Tiklut'a devam ederken. Bakın şu an Nursevim katılmış. Evet, Nursevim'e de çok teşekkürler derken. Evet, sıradaki parçayı da kendine armağan edelim o zaman. Vallahi kaçar. Şarkılar güzel mi? Olsun. Hadi bakayım. Hangi parçaymış? Ayvalı Çiçek açmış diyoruz.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, geldik programımızın sonuna. Evet, TikTok'ta devam edeceğiz ama şu an TikTok'ta kapatmıyoruz ama yayınımız son 2 dakikamız kaldı diyoruz. Neşeli Pazar'ın son 2 dakikası. Evet, bu haftada sizlerle bomba gibi şarkılarla, bomba gibi türkülerle, bomba gibi Karadeniz türkülerle birlikte olduk. Ve sizlerle şöyle ayrılmak istemiyoruz ama şu parçadan sonra bir bakalım. Ondan sonra sizlerle veda edelim.

geldik. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Sio Antik Tarafı'ndaki arkadaşlara da çok teşekkür ederken bizi dinlediği için. Evet, bakalım haftaya ne yapıyoruz? Aynı saatte Avrupa saatiyle 17, Türkiye saatiyle 18'de birlikte olmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Bye bye diyoruz. Bye bye.